0: Tamam, diyeceğim de tehlikeye şu an.
1: Myself in the creator 97. 10-4, she is blocking out.
2: 10-4.

0: Sıfalarım seni.
1: Sıfalarım.
0: You 63 and covering up the money.
1: Cover your money.